Bahçe, Çanakkale'de, Çankbayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana.